0: Evet.
1: Aynen.
0: Teşekkür ederim. İkinci zamanımız. Evet. I got a DOA here at Coburg and Silverman. Sure. You show me 1959. Negative, they can cancel. 1959. 1959 or Seaford Packet Service? Service 909.